Başka bir ortam. Bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam, bir ortam,